var, katara, karıştırma. Karıştırma. Bring it inside, you're a dancer.

0: Yardım, takla, yardım. Yardım. Yo, ayağına dök ki. Hayır. Sen de kınaçlarında takla, biraz.
1: Ağaçısta.
0: Sen de kınaçlarında takla. Ağaçısta. Dur, dur, dur. Dur. Dur. Aynen, aynen. Dur, dur, dur. Ayağını sıkın. Yıkılma lan, hayır. Gözüm yere koyma. Gözüm yere koyma. Bir minut hayır. Gir, gir, gir. Gir. Dur. Tur yerinde. Hayır, dur. Hayır, tur yerinde. Hayır. 50 sekund. Yerinden tur ya, oh, koyalım ya. Hayır, yerinden tur ya, bir kapalı, fayda. Kim bensin be? Otuz kim? Hayır. İt takla. Sen ayağımla, sen. Yardım, yardım.